0: batna da.
1: Cahri batna da. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'ını bağırışarız.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я, кусок борща.